Dim şahab yeşkidir eş ki o bergine xliman her odu yığana gelmez neden ol biti peri veşte bir bu

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Doktor, migrenin müalicesi var mı?
1: Yeni muasir dermanlarla müalicaya tabi olmayan, ümidini itirmiş, çaresiz kalan minlerle insanların migren ataklarının karşısına alarak kontrol altına almak ve pasiyentlerin hayat keyfiyetini yaxşılaştırmak artık mümkündür.
0: Başınız ağrıyırsa biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48.

0: son seheriyle gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Banknomlar. Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedi. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklerin rahatlık ve güvenle istifadə edebileceği Angilor spreyi kısa müddətə ağrını azaldır ve ses tellerini bərpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

Hukuki meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hukuki meslehet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün, akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Kendi musikimiz Doğma Radyo'da.
1: Hüquqi meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hüquqi məsləhət ve destek verecek. Aile münasibetlerinden vereseliye, etibarnameden öhdəliyə, zamanetten mesuliyete, bütün hüquqi suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün. Akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in tekdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.